Marsch Kurdo Kurdistanera. Ushme forte nu. Esse gut vijana nuda. Deme şunu dedijin. Gerekam gellek. Bekev nevedo zeda. Wan doza da bernedin. Zilan. Ari Zilan. Zilan.

0: Hoşuma koş. Burada ne?
1: Deli mi lan bu erkek kaldı?
2: Allah'ım kurban ol, bu da kurban ol.
3: Erkek gibi konuş oğlum.
0: Baba lan önce müjdemi isterim.
3: Rabo! Oğlun oldu!
0: Ne?
3: Oğlun oldu!

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekvara

benim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazıka kamet elif, kametici reyhana hafif, veyran ezim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazıka misle zucac, kametici reyhana kıraç, veyran ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazıka dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malem harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan berberti u gele xara ezbe strani juan ra

böyle içip kimdi desteydi. Meni hum kari gaddare yoyak. Böyle içip kimdi desteydi.

şimdi nerede? Kahramaniyat da gelip ki mazına aş. Kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xwarin.

var ya koruyun. Yani yok da. Ooo şu fakir ya kodema. Ey benim bu gotinaya eva brastiye koruyun. Haber bu kadın karın bere bacarı bizine azmana uyanış dağın hafta tabakı ardı. Tafağım kır. Na. Na ya bu fağım nakır. Abna tuhazı mala mı harap ki? Ya bu susuk. Ve kamile bu tafini hatta azvi kerim fağım kırım dedim. Az kurbana tamam.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

Eren ezim malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji desti keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Çekip konuşalım.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

ey evina dili min, roniya çavi min. Min biriya tekinde, kes kuy soru deramın.

sme dije, jer se me hoć dije, jer se me vavi će mani kan, jam se me da kali kali. Zahari zahari žijete ke me ke me bitere bitere, pa mi mogu reći ama. Da kan ja dede la višare dede stas, pušu me dede desu mađeriz, ču me desu mađorin. Me di se je zeri, se ne rekam, rušten je ke kurmanje, je ke ađeme, je ke. Ezanı söylesin bir de çümünü cem yandan yedi tırken mi diye ki ben zira ve çabı ki lebris mi teyli çepil diyece porke jene kendine. Gerdem de recu de kondurayan tabi çartil ya bizim ise aşka faizli ve emir atarı teyder vazif adı fırıken mi nefes ey huavi dina barış gül ya. Mesel kudar tevan dedi ki mrami şanı gildi ve levi şekerin yana ki vahmedi ile terzi edi hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdene kapkap geber guharam leye kerem kim geli hevan okun o çıkavurin. مچیل یه ترد و ترد باقی را گود گرف شمنا خیال و خمکی نرگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخ لیل عربه بسر راس بیر ربینه بای کرد بای شر کرد بای در بچه بر راس مده Azir şümünü cem yandacı idi acem emediye kapın zıra ve çapın zıra porkeşi nav kandile gerden zıra. Panani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kut ya hiyalu.

me. Hapsale mi tamam ede hesiru abdale ve der imane bavete me gelo ve ismi gemine der zekhu avete na ve resulya. Mesel kudat davan edikim ramişane gildeyim ve gülü

Müşterane gotmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge serey memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbu kute peşya şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sev yek saat emrim be çente.